0: sommer. På Radio Rakel FM 99,3. Og dette programmet en reprise.
1: Kalinao, kapayapaan. Peace.
2: Shanti.
3: Shalom.
4: Friede.
1: Mir.
5: Samadhanam.
1: Alafia.
6: Paz. Pace.
5: Aman. Aman.
7: Emirembe.
5: Udo.
6: Barış. Tınışlık.
1: Salam.
2: Salam.
6: Barış.
7: Mir.
3: Vizir.